Ben ne anlattım, tuşan ne yapacak? Dülüt açık. Dülüt açık, kukam neden çıkı?